0: Günaydın dostlar. Yine bir çarşamba günü buluştuk radyoda. Bilmiyorum artık radyoda mı buluştuk yoksa beyinlerimizin içinde mi buluştuk, rüya alemi gibi belli değil. Neyse biz radyodan bir çarşamba günü merhaba diyelim bütün dinleyenlerimize. İstanbul var, Aydın var. Aydın burada mısın? Ses ver Aydın. Kocaeli var, Bursa var, Hamburg var. Hamburg yağışlı, 20-22 derece. Türkiye'dekiler hayran kalıyor buraya. Evet bugün misafirim var, arkadaşım, kardeşim var. Keyifli bir sohbet olacak, kaçırmayın. Yani sohbet derken öyle kalın ağır bir sohbet değil yani. İki kişiyle radyo daha güzel oluyor bence. Sence nasıl oluyor Kader?
1: Evet, öncelikle herkese günaydın. Neşeli bir gün olsun. Tabii ki diyalog olduğu zaman çok daha güzel oluyor.
0: Ama evet. Sen eski radyocusun ya.
1: Ya bayağı oldu ama abi ya. Yani bayağıdır radyoya yani medyada bir şey yapmıyoruz. Arada bir internette bir şeyler yazıyoruz, o kadar abi ya.
0: Nerede? Instagram'da yazıyoruz.
1: Instagram'da yazıyoruz. X'te yazıyoruz. O kadar abi, başka.
0: Şimdi
1: yok.
0: Sen 97 miydi seninle? Yok, biz seninle 95'te tanıştık, doğru mu?
1: Evet, 95. Yani 94-95 arası tanıştık.
0: Şey, konu da dergiydi değil mi? Evet. Hamburg'da bir dergi çıkaralım.
1: Ya, Türkçe falan. Bir dergi çıkartalım. Yani Türkçe. Buradaki yaşayan vatandaşlara hizmet edelim düşüncesiyle. Yani. Ama engeller vardı bir sürü. O zaman bugünkü gibi değildi tabii ki.
0: Vallahi ben senin o günkü heyecanından ben heyecanlanmıştım. Yani güzeldi. Ama sen sonra FSK'da yayın yaptın,
1: evet,
0: sanırım.
1: Sanırım hatırladığım kadarıyla 97-98 arası işte ilk Türkçe radyolarından bir tanesini biz yapmıştık o zaman.
0: Evet.
1: Bayağı ilgi görüyordu. O zamanları tabii farklıydı biraz konular, şimdiki gibi değil. Bir sene sonra işte hayat bizi başka yerlere attı.
0: 28 sene geçmiş.
1: Evet.
0: Tam 28 sene.
1: Sayende 28 yıl sonra yine burada buluştuk.
0: Vallahi benim için keyif ya, çok iyi. İyi ki geldin. Kırmadın
1: eyvallah,
0: beni.
1: Eyvallah. Seve seve abi.
0: Vallahi böyle müzik yapıyoruz. Arada bir beyin yakan sohbetler yapıyoruz.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Yani ne diyelim? Sen bir müzik öner ya. Bir müzik seçelim şuradan.
1: Abi sen o sıradaki parçayı başla, sonrakine biz devam ederiz.
0: Şey, ben Merkelam'ı seviyorum. Oh, herkes sevmiyor. Ama Aşkımsın parçası var. Ama Ajda Pekkan'la mı girelim? Yakar geçerim. O da güzel. Neyse,
1: o
0: Ajda
1: güzel
0: diyelim.
1: Neşeli neşeli.
0: Evet, Ajda Pekkan diyoruz. Görüşmek üzere.

0: Evet, Ajda ile bir canlandık. Ha, kendime geldim. Gerçi kahveyi almadım da.
1: Kahve gibi program yapacağız abi.
0: O, bence çok güzel olur. Kahve konusunu gerçi ben iksirde işledim. Evet. Sen denk geldin mi?
1: Geldim. Mi? Güzel. Çok güzel.
0: Yani böyle evet. Kahve bazen canlandırmak için işe yarıyor.
1: Ya günde hala şey var ya, Oytun Erbaş Hoca. O günde bir adet kahve için diyor. Kalp için çok iyiymiş.
0: Hakikaten değil mi? O kadar karşı gelenler var ama Oytun öyle söylüyor. Ben de
1: yani denk şimdi geldim. Her söylenene inanmamak lazım tabii ki. Araştırıp bakmak lazım ama kahve iyiymiş yani.
0: Ama burada Türk kahvesi de olmuyor. Bazıları diyor Türk kahvesi diyor falan diyor ama.
1: Ya içeriği önemli tabii ki ama kahvelerin hepsinde bildiğim kadarıyla içeriği hep aynı yani. Sadece kavurmada farkı var yani.
0: Tabii fazla kavurmamak lazım.
1: Evet, aynen öyle.
0: Evet, parça gitti.
1: Evet, günümüzde
0: neydi?
1: Günümüzde beslenme, hareketlilik, işte germe çalışmaları gibi aktüel olan konular var. Bilakis 40 yaş üzeri veya 30-35 yaş üzeri insanların yapması gerektiği, hani
0: ihtiyaç. Ben hissediyorum.
1: Kasların erimemesi için protein bazlı yemekler, bunlar gündemde tabii ki.
0: Bizim insanların gündeminde, bizim gündemimizde tabii ki. Ben de dikkat ediyorum tabii ki. Yani belli bir yaş aldık.
1: Evet.
0: Bazıları da diyor ki ya yaş alınmıyor, hissettiğin yaştasın falan diyorlar ama.
1: Ya şimdi şey var abi, ben o konuda şöyle düşünüyorum. Bir idealist fikirler var. Bunlar erişilmeyecek şekilde.
0: Yani abartılı.
1: Şöyle kamil bir insan var. İşte herkes onun gibi olmaya çalışıyor. Bu çok idealist bir düşünce bana göre. Herkes elinden gelen güçle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Tabii ki rol modeller olacak hayatta. Ama rol model olmaya çalışmamak lazım. Yani onun aynısı, kopyası olmamak lazım. Orijinal kalmak lazım.
0: Tabii evet, çok değerli bir şey bu. Onun kopyası zaten olmak mümkün değil.
1: Tabii yani, o hissiyat var ama. Yani o insanda kopya olma hissi kolay geliyor beyine. Daha az enerji sarf ediyor. Beyin dizaynı da enerji tasarrufu üzerine kurulduğuna göre.
0: Arkadaş değil mi? Araba gibiyiz ha. Beynimiz enerji tasarrufunda yani, çalışıyor. Kısa yolu seçiyor.
1: Dolayısıyla bakıyor, diyor ki ha şu çok güzel bir rol model. Onun gibi olayım, ben düşünmeyeyim. O zaten düşünmüş benim için. Arada geçen zamanda bir şey eklenmiş olabilir.
0: Of.
1: Hani var ya bir işaret var. Belki atalarınız yanlış düşündü.
0: Tabii canım. Baksana hani bugünkü gelişmelere baksan. Yani bazı şeyleri çok çok inkar etmek durumunda insan olur.
1: Evet. Bilakis şimdi yapay zeka zamanında her şey sorgulanabiliyor. Araştırmadan yürümek de herhalde bugünün cehaleti diyebilirim yani.
0: Değil mi? Araştırmakla her şey elimizin altında.
1: Her
0: aslında.
1: Şey ama her şey. Bilgi öyle açılmış bir durumda ki insanlar rahatlığını bozmayıp birazcık kıpırdasak belki daha da ileri gideceğiz.
0: Konfor yani. Zone diyorlar değil mi?
1: Mesela.
0: Konfor alanını terk edelim diyoruz. Evet, kafaları yakmadan bayağı yakıyoruz ama.
1: Evet.
0: Burada Tarkan gidiyor, alttan gidiyor. Biz bunu başa aldık. Evet, Tarkan diyoruz. Tarkan sevenler.

0: ettim.
1: Evet Tarkan dedik. Vallahi canlandık yani. Tarkan hala canlandırıyor. Ne dersin?
2: Ya Tarkan artık o bir değer yani.
1: Yani biz geçen hani bir tartışma yapıyorduk. Tarkan star mı? Ya da starla bitti mi? Yeniledi mi kendini diye. Senin orada bir görüşlerin vardı. Müzikle ilgilisin diye soruyorum.
2: Ya şimdi star veyahut da bilgi dediğimiz şey her gün yenilenebilen bir şey. O gün belki Tarkan star bitti demiş olsam da.
1: Yok sen demedin öyle
2: yok,
1: bir şey.
2: Yok demiş olsam da.
1: Biri söyledi onu, başkası söylemişti.
2: Ya megastar ismi, yani etiket veriliyor ama bu etiketi alman için de bayağı bir çaba sarf etmen gerekiyor. Ve bu etiketi aldıktan sonra da artık yolun açıktır yani. O şey gibidir, o parlayan bir yıldız var ya. Şimdi, o hep parlar. Onun gibi yani.
1: Bu şarkı mesela kaç yılından?
2: Hatırladığım kadarıyla 96.
1: Bak yine bir 30 yıl olmuş. Evet. Yine çalıyoruz, görüyorsun.
2: Var öyle eserler ama. Ya şöyle bir şey var. Geçen gün bir yerde okudum. İçinde zorunluluk olmayan, aşk olan her şey ilahi kuvvedir diyor.
1: Ben bunu yıllar önce de böyle tarif etmiştim. Yani iç dünyamda, gerçi kimseyle konuşmadım bunu ama dedim yani hani... Bazen anlatırım, mumun üstü kayalarla taşlarla örtülü, mumun yandığı gözükmüyor.
2: Evet.
1: Yani her insanın içinde özel bir cevher var ama o cevheri aşkla çıkarabilirse
2: işte,
1: o parlıyor
2: işte
1: değil mi?
2: İşte o zorlama ve aşk oluştuğunda o artık önü açıktır. Onun zamana kaydı kalmaz yani.
1: Mesela Maradona gibi.
2: Mesela bir aşk ile yapılan bir iş, hani bir şarkı var ya, ne yaparsan yap aşk ile yap.
1: Evet.
2: Bu kolay bir şey mi? Hayır. Çünkü çok maskeler, çok zorunluluklar, çok fedakarlık gerektiren bir olay. Ama oluştuğunda da sınırsız, sonsuz, durdurulamayan bir enerji.
1: Yani. Ben yani Maradona belgesellerini çok izledim ben. Yani Türkçe olsun, diğer dillerde olsun. Çocukluğunu dahi izledim. Yani o yaptığı hareketler var böyle belinden tutup da küçük yaşta, demek o bel kaslarını nasıl çalıştırmış.
2: Mutlaka. Genelde hani şey vardır aklıma geldi, dini kaynaklarda geçer daha çok, işte dinde zorlama yoktur gibi.
1: Evet.
2: Ama alışkanlığımız hep dışarıya yönük olduğu için hep
1: dışarı
2: bu zor,
1: derken
2: dışarıya, ben değil dışarıdaki şahısa geçerli gibi anlaşılıyor. Yani dışarıyı zorlamayayım, dışarıda zorlama yoktur gibi algılanmasına rağmen aslında konu kişinin kendisiyle. Yani burada anlatılan sen şu gruba dahilsin, falanca gruba zorluk yapma gibi değil. Sen neyi zorunlu olmadan, zor olmadan yapıyorsan
1: aşk ile
2: yapıyorsun o an.
1: Aşk ile yaptığında bir cevher ortaya çıkıyor.
2: O zaman
1: çıkıyor.
2: Buradaki din kelimesi aldatması, o sistem demek yani, yaşayan hayat demek. O zaman hayatı birebir yaşarsın. Yani kendinde zorlamadan, kendinde açığa çıkan bir şeyi o an hissetmiş olduğun, mecburum şunu yapmaya veya şu lazım veya bu lazımlı değil, içinden gelerek yaptığın bir şeyin sende açığa çıkması, sende yaşanması, o an hayatın enerjisinin hiç kesmeden aktığını görmen.
1: O zaman bir yetenek çıkıyor ortaya değil mi?
2: Ya ismini sonra koy, ister isim koyarsın, ister isim koymazsın, o önemli değil. Yani ben çok güzel şarkı söylüyorum dersin, o açığa çıkarsa sende, veyahut da şarkı söylersin. İlla buna bir etiket koymana gerek kalmaz. Ama ne zaman ki duyuru yapmaya başlarsın, yani o güzelliğini ortaya koymaya başlarsın, o zaman dışarıdan sana etiket verilir zaten.
1: Evet.
2: Örneğin Ali Aytaç özelliğinden bir tanesi astrolog olmasın. Yani onu sen ortaya koyduğunda ben astrologum diye piyasaya düşmüyorsun. Sen onun dışarıdan sana bir etiket veriliyor.
1: Bizde evet isimler oluşuyor böylelikle,
2: evet,
1: değil
2: evet,
1: mi?
2: Evet.
1: Dıştan
2: çok
1: giden.
2: Şey böyle yalnız. Yani
1: her şey böyle diyebiliriz aslında.
2: Genelde her şeyi dışarıya, egomuz her şeyi dışarıya atıyor. Kendinde aramıyor. Çünkü ne demiştik demin? Beyin enerji tasarrufu üzere dizayn edilmiş.
1: Evet.
2: Kendini atfetse enerji sarf etmek mecburiyetinde. Bunu yapmamak için ego dışarıya attırıyor.
1: Peki,
2: konuyu.
1: Bir soru. Enerji sarf etmek zorunda diyoruz. Bu enerjiyi nereden buluyor mesela insan?
2: Bu insan,
1: mesela
2: yani
1: gıdalardan
2: hayatın,
1: mı?
2: Yok.
1: Nefes.
2: Ya bu hayatın kendi içinde olan akım. Yani akım. Bunun nereden buluyor yine egonun sorusu.
1: Hayır, çünkü şey anladım. Yani sonuçta bir enerji tasarrufuna gidiyor ya beyin.
2: Evet.
1: Bir beyine bir girdi olması lazım. Bir enerji de elde evet. etmesi lazım.
2: Şimdi bunu şöyle yapıyor. Bedende uyandığı için ben kendini bu beden hissiyatına kaptırıp bu enerjiyi ben tasarruf etmeme sokup beynin akıntısını
1: yani
2: durduruyor.
1: Yani biz beden değil miyiz şimdi?
2: Ya o konuya...
1: Bak ayaklarımla buraya geldim ya.
2: Ya bir yanın o. Sırf o yanın değil.
1: Evet,
2: biz sırf o yanımızı besliyoruz. Genel olarak. Yani bize söylenen bir şeyi biz beynimize söylendiğini düşünmüyoruz. Biz bedenimize söylendiğini düşünüyoruz.
1: Bir söz var. Duymuşsundur sen de ya da okumuşsundur. Beyin dışarıyı dahi kendisi diye algılarmış.
2: Evet.
1: Böyle buna yakın bir şeyler duydun mu? Evet. Yani
2: tabii ki şimdi ayna olarak görür orayı ve o beyin o aynaya bakar dışarıyı ve kendinin o olduğunu zanneder. Şimdi bu beynin kötü bir yanı mı? Hayır. Bu hayatın kendisinin oluşabilmesi için gerekli olan bir mekanizma. Ne kadar da biz kendimize dönelim, ruhumuzu tanıyalım desek de dışarıda yaşanan havası olan bu hayatın devam etmesi çok şart.
1: Evet, bir mesaj gelmiş, onu okuyalım. İsmail Bey'den. Günaydın Ali Bey, Pir Sultan dostlarından geçti dost kervanın. Tüm herkese gelsin, iyi yayınlar diyor İsmail Bey. Bizim müdavimimiz Kader. Harika bir parça istemiş. Bizim bu aslında konuştuğumuz konularla da biraz bağlantılı değil mi?
2: Harika, harika.
1: Bence bir müzik arası verelim.
2: Tamam.
1: Evet.
2: Konular derin. Konular konuştukça açılıyor.
1: Bence de.
2: Biz önce bir müziğe devam edelim.
1: Evet, neredeydik? Ya bulduk şunu.
2: Haydi geçti.
1: Hakikaten geç. Bu Kervan. Konuyu dahi konuşmak lazım.
2: Olur.
1: Evet.
0: Çok yakış.

Ali abim iki dakika bir dışarı çıktı, onun için direkt mikrofona ben geçtim. Evet, konular fazla derin olmadan isterseniz direkt ikinci parçamıza geçelim Ali abimiz gelene kadar. Ondan sonra yine sohbetimize devam edeceğiz veya konuşmamıza devam edeceğiz. Hadi bakalım, Hayat 2 bilet.

0: Kader, kader, kader, kader. Yokluğumda var ya, hangi parçaları koymuşsun ya? Biz ağır parçalar dinliyoruz.
1: Ya abi, hayat zaten ağır. Hayat zaten. Biraz da neşelenelim. Neşeli bir gün olsun dedik ya ondan.
0: Vallahi çok güzel.
1: Bu fırsatı kullanayım istiyorsan. Buradan sevgili Dilek Hanım eşime, hayat yoldaşıma.
0: Evet.
1: Bir taneme buradan sevgiler, saygılar göndereyim.
0: Allah aşka bak ya, şu terazilik nasıl bir şey bu?
1: Ya yapacak bir şey yok abi. Gerçekten hayatımızı kolaylaştıran insanlara
0: Allah razı olsun
1: değer vermek lazım.
0: Tabii bence
1: tabii
0: de.
1: Tabii ki bu arada sevgili kızım Sufi Nur'a da buradan çok çok selamlar.
0: O da mı dinliyor?
1: O da dinliyor. Oh, oh. Tabii ki babası 30 sene sonra yine radyoya çıktı.
0: Ya Sufi Nur yoktu o zaman ya.
1: Yoktu o zaman, evet. Ve Oba House'dan beni dinleyen sevgili kızım Veciha Sultan.
0: O da yoktu o zaman.
1: O da yoktu o zaman. Sevgiler, saygılar. İyi ki demek varsınız. Şimdi, Allah yokluğunuzu hissettirmesin.
0: Amin, amin, amin. Demek ki sen bu arada radyoyu bırakma sebeplerin belli oldu.
1: Evet. Ne kadar güzel teşekkür ettin.
0: Aile.
1: Evet. Aile kurmak çok önemli. Bak gerçek söylüyorum bunu. Biliyorsun biz 30 sene önce böyle bir arayış içine girdik. İşte hayat nasıl çalışıyor? Hayatın denklemi nasıl? İşte çeşitli çalışmalar yapılıp kendimizi tanıma yoluna girdik. O zaman sanki bunların hiçbiri önemli değilmiş gibi, yokmuş gibi, hayalmiş gibi, illüzyonmuş gibi değerlendirmeler soktu bizi. Ama yolun sonunda demeyeceğim de yolun ortasında onlarsız hiçbir şey olmuyor. Aile çok önemli.
0: Evet, ama şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsun Resuller, Nebiler olsun belli bir zaman mağaraya çekilirler. Evet, sen evet. De demek ki mağaraya çekilmişsin.
1: Ya geçen gün dostum Galip Aksoy güzel bir şey söyledi. İsmini bilerek söylüyorum. Dedi ki aile antivirüs gibidir.
0: Ben dedim abi.
1: Dedim abi.
0: Bunu anlamadım abi. Bunu açalım mı?
1: Dedim bu abi, ne demek istiyorsun? Antivirüs dediğin nedir yani? Şimdi her bireyin etrafında o bireyi kendi alanına çekmeye çalışan başka enerji noktaları var. Şimdi herkes bir nokta olduğunu düşünelim. Herkes enerji noktası. Ve güçlü enerjiler güçsüz enerjileri hep kendine çekmeye çalışır. Ki ondan beslensin. Ne demiştik? Beyin enerji tasarrufu üzerine çalışıyor.
0: Çocuk beyin çok önemli.
1: Dolayısıyla başka yerden enerji alabilirse kendindekini kendine saklayabiliyor. Aile dediğimiz yapı, yani eşin, çocukların, ya sahiplenmeksizin diyeceğim ama o tür manada değil. Yani onları da free bırakarak.
0: Özgür
1: bırakarak etrafında ailenin olması, eşinin olması, seni seven, sen de onu sevdiğin çocukların olması bir antivirüs etkisi görüp sana gelebilecek kötü enerji diyeceğim ki aslında alemde kötü enerji değil.
0: Şimdi anlaşıldı, anladım konu.
1: Gelebilecek senin yolundan alıp engelleyebilecek şeyleri onlar antivirüs görevi. Tabii ki erkek de ailesine antivirüs görevi yapıyor bu arada. Yani hep feedbackli bunlar, hep geri dönüşümlü.
0: Sadece kadın değil. Sadece, çocuklar da öyle.
1: Tabii canım. Anne baba da öyle.
0: Çocuktan şimdi, utanarak bir şey yapmaz insan.
1: Yani anne babadan çekilirsin, o da seni korur. Anne baba gittikten sonra sen anne baba olmaya başlarsın. Sen de o görevi üstlenirsin. Mesela torun niye önemli? Çünkü anne baba hayatta çalışırken yaşlanan ilk anne baba torunla kendini korur. Torunla kendini zinde tutar.
0: Hakikaten Türklerde
1: hayat,
0: var
1: tabii,
0: bu.
1: Hayat bunu bilerek oluşturmuş yani.
0: Müthiş bir şey.
1: Rastgele oluşan bir şey değil. Birbirini destekleyen bir sistem bu.
0: Vay vay vay. Evet. Şimdi nereden nereye geldik? Veciha'ya geldik. Sufi Nur radyo bırakma Dilek.
1: Evet.
0: Bayağı aile bir yengeç olduğunu gösterdi bize.
1: Ama önemli.
0: Yani bence de.
1: Bütün burçlar için önemli.
0: Ağaç köksüz olur mu?
1: Aynen öyle abi. Dolayısıyla etrafımızda olan, bize yardım eden, bizi destekleyen, aşkını hissettiğiniz insanların değerini çok iyi bilin derim.
0: Evet, çok doğru.
1: Yani bugün eğer saat 12'ye doğru kader en son ne söylemek istersin dersen şimdiden söyleyeyim ki 12'de tekrarlarım yine. Etrafınızda sizi destekleyen, sizi seven, aşkını hissettiğin kişinin çok iyi değerini bilin.
0: Evet, evet, sevginin
1: bak,
0: değeri.
1: Özür dilerim abicim.
0: Söyle
1: denen,
0: söyle.
1: Cennet denilen bir şey var ya abi. Bunun ne olduğunu kimse bilmiyor. Bunu dini kaynaklar dahi misallerle anlatıyor.
0: Metaforlar.
1: Tabii, evet. Bağbostan bir şeyler anlatıyor. Yani oluştuğu yerdeki kelimeleri kullanarak güzel bir şey olduğunu.
0: İnsanın ruh hali diyebilir miyiz ya?
1: Tabii ki, tabii
0: bence
1: ki.
0: Bence değil mi?
1: Tabii ki. Ne zaman o aşkı değerlendirip o aşkı yaşayabiliyorsan işte oranın ismi cennet abi.
0: Bence de.
1: O da çok
0: büyük. Cennetin tarifi değişti.
1: Onun da güzel bir tarifi var. Diyor ki burada ama isen orada da ama olursun. Bunun burasıyla orasıyla ilişkilendirmek değil, sistemi anlamak önemli. Ya, ardındaki ruhunu anlamak
0: geçen
1: önemli.
0: Geçen gün konuştuk ya aslında hani öte değil aslında şimdi ve burada.
1: Tabii ki burada gibi. Hissedeceksin. Beyin elinde olduğu müddetçe, bu bir dekoder olarak düşünelim beyni.
0: Televizyon gibi.
1: Tabii elinde çözücü. Olduğu müddetçe bunu deşifre etmek mecburiyetindesin. Yoksa dekoder gittikten sonra bunu yapmak biraz zor olacak, hatta imkansız diyorlar. Ama hayatın rahmeti, merhameti çok büyük.
0: Sen
1: affedebilir diye düşünüyorum.
0: Evet, evet çok. Ben de şöyle düşündüm. Bir müzik seçerken Candan Erçetin gözüme geldi.
1: Evet.
0: Gamsız Hayat çalmadık değil mi bugün?
1: Yok.
0: Ama çok enteresan sözler var.
1: Tabii ki.
0: Yani bilmiyorum onu çalalım mı?
1: Yapıştır abi.
0: Abi yapıştır. Candan Erçetin.
1: O zaman Candan Erçetin diyelim. Gamsız Hayat.
0: Hadi bakalım.
1: Görüştük.

0: Evet, Candan Hanım bir kova burcudur.
1: Yani, harikasın.
0: Ya 63'lüdür. Bak yani evet. Hangi yıl doğumlu onu dahi bilirim. Evet, gamsız hayat dedi. Nereden buluyor bu sözleri bilmiyorum ama harika sözler, düşündüren sözler.
1: Ben ya, tabii ki abi, özür dilerim araya gireceğim de.
0: Yok, yok.
1: Tabii ki bir insan gibi değerlendirme, gamsız hayat. Hayatın öyle bir değerlendirmesi yok yani. Hayat istediğini yapıyor. Bizim burada yapabileceğimiz tek şey kendimizi güçlendirip hayatın bu cilvelerine karşı hem antivirüslerimizi beslemek.
0: Aa, müthiş bir şey açıklama olmuş.
1: Yani onun için tabii ki bir dostum yıllar önce demişti ki sanatçılar toplumların resulleridir diye. Şimdi bu sanatçıların dış görünene aldanıp yaşadıkları hayatına aldanıp vermek istediği mesajları alamayan kişiler ön yargılı davranıp bayağı bir hayatı tepiyorlar. Halbuki onlar işlerini aşk ile yaptığı için derinden gelen bilgiler veriyor insanlara.
0: Çok felaket bir şey bu. Yani aşk ile yapmak gerçekten, yani bunu şöyle de diyorlar, şimdi ve buradanın gücü diyorlar. Yani sen olduğun yerde olursan, kafan başka yerlerde olmazsa çok güçlü bir enerji yayarsın diye düşünüyor. Enerji vampirlerine geldi. Aklım dedin ya, evet. Orada arada kaçtı o. Ben yakaladım ama orada an soramadım. Yani enerjileri eğer bu beyin tasarruf modunda çalışırken enerjileri kapıyorsa diğer beyinler.
1: Evet. Hani ama otomatik oluyor yalnız.
0: İşte otomatik oluyor. Acayip bir mekanizma.
1: Şimdi yıllar önce keşfedilen bu ayna nöronlar dedikleri, yani beynindeki aynalama sistemi var ya. Bu senin elinde olmayan bir şey. Yani iyi niyet diye gidersin. Bütün enerjini bırakırsın.
0: İşte orasındayım.
1: İşte iyi niyet kurbanı olursun o zaman.
0: Yani dışarısı da içerisi olmuş oluyor.
1: Mutlaka, mutlaka.
0: O
1: şimdi
0: zaman
1: dışarısı da içerisi oluyor tanımı, konuyu ilerletebilen, araştıran insanın
0: bize,
1: tanımı.
0: Bize nasıl önerirsin? Yani ben buradan çok bir vampirlik görüyorum. Yani girdiğimiz çevreye, bulunduğumuz, diyalog
1: kurduğumuz. İyi hesap etmek lazım. Ben sonunda şuna vardım.
0: Vampirler varsa
1: sistem acımasız çalışıyor. Hani ben iyi niyetle gittim, hani yardım ettim, yardım amaçlı gittim demene rağmen elzem olan güçlü güçsüzü programlıyor.
0: Ya zaten bunun filmi var değil, evet. Mi? Vampir filmleri var. Aynen, yani aynen. Demek ki bir enerjinin
1: otomatik oluşuyor sistem. Yani hani bir söz var, tetikleme sistemi dedikleri. Yani her an beyin durmaksızın başka bir şeyi tetiklemekte her an. Bu böyle olduğu için bunu durdurma şansımız yok. Sadece elimizden geldiği kadar güçlenme şansımız
0: şimdi,
1: var.
0: Şimdi bak, burada konu güzelleşti. Durdurma şansın yok çünkü seninle ilgili değil.
1: O kadar.
0: Yani en kontrollüler dahi durduramaz değil mi?
1: Şansın yok.
0: O zaman bir teknikler seçmen lazım.
1: Mutlaka. Yani şeyler kaçmamış mı abi? Hani bu işin odak noktaları gösteren bilgeler. Onlar da kaçmış.
0: Yani bir zaman kaçmış.
1: Kaçmışlar abi. Yani mesela örnek vereyim. Demişler ki işte Hazreti Muhammed'e gece namazları niye yapıyorsun? Bütün gün içinde, insanların içinde olarak odak noktası olduğu için ondan çalınan enerjiler, o isterse kainatın efendisi olsun, sisteme dahil olduğu için mecbur, o da kendini korumak mecburiyetinde.
0: O anda şey oluyor.
1: Yani gece. Sistemde özellik yok.
0: Gece de çünkü mağaraya benziyor biraz.
1: Evet.
0: Değil mi? Karanlık ortam. Tabii, tabii. Melatonin hormonu da var.
1: Ya sistem herkes aynı çalışıyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bir alem kurulmuş. Bu alem içinde dünya oluşmuş. Dünya üzerinde tetiklemelerden sonra oluşan bir insan diye bir varlık var. Kendini bir ortamda bulmuş. Önceden kendinin planladığı bir ortam olmadığından ve bu ortama dahil olmadığından kendini bir ortamda bulmuş. Bu ortamda kendini geliştirebilen, güç sahibi olan bazı kişilerin uyarılarına uyarak kendini bu alemler içinde, biz uzaydan bize nasıl bir etki geldiğini bilmiyoruz mesela. %4 bildiğimiz bir şey var yani.
0: Burada atomları çarpıştırılan Daisy diye bir yer var herhalde,
1: evet,
0: burada.
1: Evet.
0: Bir arkadaş demişti. Ben gitmedim oraya da, orada bir şey varmış, dedektör gibi bir şey ama çat çat ötermiş böyle 30 saniyede bir.
1: Evet.
0: Sormuş orada bu nedir filan demişler. O da demiş ki ya bu dedektör. Nedir bu? Uzaydan gelen partiküller var. Gözümüzün görmediği dedektör onu algılıyor. Düşün ki bu partiküllerin senin vücuduna düştüğünü, yani kafandan aşağıda yukarıdan aşağı düştüğünü düşün. Hani astroloji o zaman dedim ki ben. Aa dedim. Venüs'ün etkisi, efendim Mars'ın etkisi, Satürn'ün etkisi denen bu partiküller oluyor. Bazı günler mesela bazı burçlara demek ki daha, yani dedektör daha çekici oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla adam sinirli oluyor ya da çok neşeli oluyor, keyifli oluyor. O zaman astrolojiyle de onu bağladım ben. Yani göze gözükmeyen partikülü dedektör algılıyor.
1: %100, yani. %100.
0: Dolayısıyla %100. Yani algılayamadığımız o kadar çok şey var.
1: Ama zaten şu da var abicim, algılaman da istenmiyor zaten. Yani şöyle bir sistem var, bu hayatın oluşabilmesi için her sana çarpan bir şey görseydin, yani gerçekten feryat edip dağlara kaçardın. Yani.
0: Tabii o yönü de var.
1: O yönü de var. Zaten görmeyecek. Sadece bunun olduğunu bilip güçleneceksin bu kadar.
0: Şimdi radyo yapıyoruz tabii ki. Radyo dalgaları her yerde var şu anda.
1: Evet.
0: Ama bazıları algılayamıyor değil mi? Yani
1: tabii.
0: Bizim
1: ayar yoksa yok.
0: Ayar yok, 93'teyiz biz. Ayar böyle. Evet ben kaynanam Hatice Hanım Aydın Sultanhisar'dan tarlada çalışıyormuş şu anda. Ona bir parça göndermek istiyorum sevgili Balık Burcu'na. Evet ne diyor? Barış Manço'dan uzun ince bir yoldayım. Cem Karaca ile birlikte söylüyorlar. Evet hepimiz uzun ince bir yoldayız. Sultanhisar'a, Aydın'a, Bolu'ya, Bursa'ya selam olsun. Nuray Hanım neredesin astrolog?
1: Şunu da ekleyebilir miyim abim?
0: Söyle.
1: Şimdi ince bir yol olması demin söylediğimiz olay. Yani senin üzerine elinde olmayan onca şeyler gelmesine rağmen o kadar ince bir yol bu. Hani sırat diye anlatılır ya, her an düşebilirsin.
0: Şimdi şöyle bir şey var, ben seni demin anlattığından ne çıkardım biliyor musun? Hayal ettim. Bir böyle jimnastik yapan kızlar var ya,
1: evet.
0: Küçükken yapıyorlar. Böyle bir şeyin üstünde jimnastik yapıyor. Hani şey tahtanın üstünde,
1: evet.
0: Diyelim. Ve o çocuk kaç tane antrenman yapıyor. O rehberi onu uyarmasa.
1: Harika, harika.
0: Tamam mı? Oradan o düşer, kemiklerini kırar. O kaslar çalışmasa bilmem ne kaç kere antrenman yapıyor. Demek ki ama ondan sonra çok güzel bir şey
1: tabii,
0: izliyoruz.
1: Tabii güçlendikçe o ince yol sana böyle ferah açık bir yol oluşturmuş.
0: Otoban gibi geliyor.
1: Tabii gayet tabii.
0: Yani korkulacak bir gayet. Durum değil.
1: Korkulacak hiçbir durum yok. Korkulacak tek şey var. O da güçlenme elindeyken güçlenme aracını çeşitli nesnelerle mahvettiğin zaman.
0: Evet.
1: Örneğin şeker, örneğin sigara, örneğin buna benzer şeyler. Neyse artık.
0: Sen şekere girdin, biraz sonra unutmayalım.
1: Tamam oğlum.
0: Evet kaynana Hatice Hanım eşine gönderiyor. Uzun ince bir yoldayım, çocuklarına gönderiyor. Hepimiz uzun ince yoldayız.

0: Evet, evet, hakikaten iki büyük karakter, Allah rahmet etsin, çok güzel insanlardı, ben onları seviyorum, müthişlermiş.
1: Evet.
0: Vallahi harika şeyler söylemişler.
1: Ya şimdi müzik arası biz burada paylaşıyoruz bazı şeyleri.
0: Diyalog bitmiyor.
1: Hayat diyalog demiştin ya, çok güzel. Gerçekten hayat diyalog. Bak, ulaşmak için menzile yürüyorum gündüz gece diyor. Yani bu gece insanın içi, gündüz dışarıda yaşadığı hayat.
0: Hakikaten ya.
1: Gerçekten menzile ulaşmak için bu ikisini yaşamak mecburiyetiniz. Hadi ben elimi ayağımı çektim, artık camiden çıkmıyorum değil konu yani. Konu gerçek gündüz de yürümek, gece de yürümek. O zaman ince yol biraz daha genişleyebilir.
0: Tabii melatonin de gece hormon.
1: Tabii. Etken yani, büyük etken.
0: Büyük etken. Evet. Şimdi benim aklıma çok şeyler geldi. Diyalog dedik. Hani beyin şöyle yalnız bir adada kaldığında beyin bir zaman sonra dışarıda bir varlık yaratıyormuş.
1: Evet.
0: Halüsinasyon diyebilirler, her şey diyebilir ama bir onunla diyalog oluşturuyormuş yani. Evet. Bu diyaloğun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor değil mi? İletişimin, alıp verme dengesinin.
1: Ya en beyin azından böyle bir şey yaratıyorsa, o illüzyona ihtiyacı var.
0: Değil mi?
1: Evet. Hakikaten. Yani kendini tanıyabilme açısından.
0: Yoksa şey olur belki de.
1: Hani uzayda hani şey vardır ya, eskiden Uzay Gemisi diye bir film vardı ya, veya dizi, evet, vardı ya. Şimdi uzayda bir merkez yok. Sonsuz, sınırsız bir alem.
0: O ama kadar geniş.
1: Ölçüm yapabilmek için hayali bir nokta oluşturmak
0: mümkün. Kesinlikle o doğru.
1: O hayali noktadan ölçüm yapılır.
0: Bilim adamları öyle ölçüyorlar
1: yani,
0: değil mi?
1: Dolayısıyla beynin böyle hayali bir nokta ihtiyacı var yani.
0: Hakikaten oluşturuyormuş kendini. Evet, çok ilginç, evet. Yani bence hani diyaloğun burada ne olduğunu, aslında nasıl bir dekoder olduğumuzu da anlatıyor
1: ya bu. Şimdi biz tabii ki demin dediğimiz gibi aile faktörü çok önemli antivirüs açısından. Örneğin bunlar olmasa insan kendini kaybedebilir hayat içinde.
0: Kesinlikle.
1: Kaybedenlere bir şey mi oluyor? Onu bilmiyoruz. Kaybedenler bilir onu.
0: Hayır diyorlar
1: ama
0: ya.
1: Genelde insanda böyle noktalar vardır. Buradan bir iki noktaya daha sesleneyim. Sevgili kim? Kardeşim Hatice'ye buradan selamlar.
0: Hatice de dinliyor mu bizi?
1: Dinliyor İstanbul'dan.
0: İstanbul'a selam olsun
1: sevgili
0: Hatice.
1: Sevgili kardeşim Azize Günnaz'a buradan çok selamlar. Aa. Sevgiler, saygılar. Bu arada annem de dinliyor herhalde. Ona burada ellerinden öpüyorum. Onların hepsi benim için
0: ben
1: antivirüs.
0: Ben de öpüyorum ellerinden.
1: Eyvallah, antivirüs. Beni hayata hazırlayan, bu güzel noktaya
0: ama
1: getiren.
0: Ne güzel yetiştirmiş seni annem.
1: Eyvallah abi. Aynen, bilmukabele.
0: Babanı tanıyorum zaten.
1: Evet.
0: Felaket bir adamdı. Babanı kime benzetiyorum biliyor musun?
1: Kime abi?
0: Film artistlerinden.
1: Kime?
0: Allah rahmet etsin. Amin. Çok güzel bir ruhtu baban.
1: Amin.
0: Bak, seninle bağlantılı değildi. Babanla dostluğum vardı benim burada. Evet. Merkez Camisi'nde.
1: Evet.
0: Orada otururduk yemekhanede. Denk gelirdik yani. Sohbet ederdik. Bu yani... Cüneyt Arkın mı desem, Kadir İnanır mı desem, Allah rahmet etsin.
1: Onun karışımı diyorsun.
0: Yani öyle bir şeydi ya. Öyle babacan evet, bir insandı. Evet. Tabii ben onun tabii yine bir 60 sonrası yıllarını tanıdım.
1: Evet.
0: Allah rahmet etsin.
1: Amin.
0: Anneciğini tanımıyorum ama güzel olduğunu tahmin ediyorum. Böyle evlet yetiştirdiğine göre.
1: Sevgiler, saygılar burada.
0: Evet. Köklerimiz önemli. Köklerimiz önemli.
1: Ya kök önemli. Bir, iki, bu köke sahip çıkmak da önemli.
0: Şimdi sen da, başka bir terim attın.
1: Ya şimdi
0: sahip çıkmak derken yani, sulamak, kökleri
1: tabii ki,
0: yani
1: tabii ki, tabii
0: vitamin
1: ki.
0: Vermek gibi.
1: Ya şimdi onların beklentileri olabilir tabii ki. Onların beklentilerine göre sahip çıkmayabilirsin.
0: Okey.
1: Ama senin gönlünde sahip çıkma olmak mecburiyetin.
0: Hmm.
1: Antivirüs açısından.
0: Tabii tabii.
1: Ya yine beyninin kendi çıkarı için bu.
0: Kendi hayatını düzenliyor.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani ne zaman dengesizliğe uğraşsan oradan bir ses gelir, seni yine dengeleyebilir. Bunu kabullenebilmek çok önemli.
0: Oh, vallahi güzel. Hakikaten.
1: Bu hepsi... dostlar için de böyle, arkadaşlar için de böyle. Yani seçtiğin arkadaşını bana göster, seni sana söyleyeyim derler ya. Ona göre arkadaşını seçerken, yaptığın işe bakarken, işte seçtiğin eşe... Değer verme açısından. Bunlar çok önemli
0: hakikaten
1: şeyler.
0: Hakikaten bizim eski töre diyoruz, kültür diyoruz ama orada frenlerimiz varmış. O frenler hayli işe yarıyor yani.
1: Tabii ki zamanımızda şimdi öyle bir akımlar var ki bütün.
0: Of.
1: Aileyi kutsallaştırma amacıyla söylemiyorum bunu. Sadece beynin çalışma sistemiyle alakalı bu. Kutsal hiçbir şey yok. Eğer kutsal diye bir şey varsa o da insanın kendisidir.
0: Müthiş bir şey bu.
1: Yani dolayısıyla bu kutsallığı, kendi kutsallığını iyi değerlendirmek. Hatta bu sabah uyandığımda şöyle bir şey düşündüm. Hani öldükten sonra üç tane soruya denk gelir diye anlatılıyor ya dinde.
0: Evet.
1: O üç soru aslında her sabah yaşıyor insan. Uyandığında. Yani
0: çok
1: uyku
0: ilginç.
1: Ölümün ikiz kardeşidir işareti var ya.
0: Metaforlardan biri de bu olabilir.
1: Olabilir abi. Yani. Aslında kişi her sabah beynim ne durumda? Hangi sistemde çalışıyor? Ne yapacağım şimdiyle karşı karşıya? Bunu çok hızlı yaptığı için sanki bunu yaşamıyoruz gibi görünüyor. Ölüm ötesine sonraya atılıyor konu.
0: Şimdi ve burada...
1: Halbuki her sabah bunu yaşarsın. Her sabah uyandığında etrafına bakarsın.
0: Hakikaten. Ondan sonra, farkında değiliz.
1: Yani bunu biz her sabah yapıyoruz. İşte bunun farkına vardığımız zaman en azından eğer ölüm ötesinde bunun gibi bir konuyla karşılaşacaksak o zaman bu bize daha kolay gelecek. Bunun farkındalığında olmayıp yaşayan bir birey için bu durum eğer ona gerçekleşecekse firar edeceğini veyahut da çok panik yaşayacağını düşünebilirim. Böyle olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz tabii.
0: Evet,
1: ki.
0: Şimdi bir sana selamlar çok, gözlüğü takayım. Mahmut Koçak Bey'den sana da selam var. Okuyayım mesajını. Gününüz aydın, sabahınız hayırlı olsun. Selamlar, saygılar, sevgiler Ali Bey ve konuğunuza kolay gelsin, iyi yayınlar.
1: Eyvallah, bizden de selamlar.
0: Teşekkürler Mahmut Koçak Bey. Başka şeyler, Konya'dan dinleyenler var. Dur bakalım, dur. Konya'dan dinleyenler, Zeki Hanım merhaba, nasıl program, beğendiniz mi? Evet, Konya'dan avukat Zekiye Seylan Hanım.
1: Ve aleyküm selam.
0: Oh valla, Nuray Hanım ne diyor? Runay Hanım da ses doldurmuş herhalde. Ben o sesleri biraz dinleyeyim. Ondan sonra nasıl bir şey? Senin aklında bir şey var mıydı? Müziğe geçeyim dedim. Şöyle ama.
1: Geç, müziğe geç. Ondan sonra devam ederiz.
0: Durum abi. Durum Leyla.
1: Onu dinleyeyim.
0: Sen şimdi yükselen terazi olduğu için.
1: Evet.
0: İlla ki şu müzik tarafın var. Ay burcunda boğa. İlla ki bir.
1: Abi o...
0: Ayşegül Aldinç mi?
1: Evet, boşuna söylenmemiş ama müzik ruhun gıdasıdır.
0: Hakikaten
1: diye.
0: Hakikaten ya.
1: Hani şöyle bir şey var, müziğe girmeden bunu da paylaşalım. Çok bilgi aktarıyoruz, zaman kısıtlı. Şöyle bir şey de var, müzik bizim %96 olan su olan bedenimizi çok yüksek şekilde etkiliyor.
0: Beden su, okyanus su. Gibi bir şeyiz.
1: Aynen, bir damla olarak düşün kendini, okyanusunun farkında değilsin.
0: Evet, müzik.
1: Müzik bunu her an besliyor. Onun için dinlediğin müzik de çok önemli.
0: Ya dün ne okudum? İbn Sina'dan okudum, biliyorsunuz. İbn Sina'yı Yunanlılar da örnek almıştır. Hı-hı. Pardon, yanlış söyledim. Yani bütün dünya örnek almıştır. Orada şöyle yapmış İbn Sina'ya, şikayet etmişler zamanın. Pardon Farabi. Hepsi karıştı kafada. Olsun.
1: Kaynak aynı.
0: Kaynak aynı. Farabi'yi şikayet etmişler. Türktür bu arada, Semerkantlı. Demişler ki ya bu adam uyduruk şeyler anlatıyor. Aristo'yu anlatıyor, şudur budur. Müziğin faydalarından anlatıyor. Şimdi hikayede şöyle. Git müzik için bazı makamlar dinletmişler. İşte padişahla beraber. Hı-hı. Herhalde Bağdat taraflarında oluyor. Artık orada hangi hükümranlık varsa o yıllarda, 1200-1300 yıllar bu. Sonra birkaç makam dinletiyor filan. Birinde coşuyorlar, birinde ağlamaya başlıyorlar filan derken. Ama bu alimler buna bir karşı geliyor. İşte bunu idam ettirecekler Farabi.
1: Evet.
0: En son hangi müziği dinletiyor biliyor musun? Herkesi uyutan müziği dinletiyor. Bunu hani mitolojik hikaye olarak ki herkes uyuyor, oradan kaçıp kurtuluyor yani.
1: İşte sistemi okuyabilmek ne kadar güzel.
0: Yani ben bunu okudum yeni. Evet. Dedim müthiş bir şey. Evet. Ayşegül Aldinç, Durum Leyla. Bir bakalım.
1: Haydi bakalım.
2: Aşık kalacağım.
3: Sana aşığım.
2: Beni hep sev.
3: Seni hep seveceğim.
2: Seni seviyorum. Sonsuza dek sev.
4: Seni seviyorum.

0: Evet, güzel şeyler söylemek istiyorum. Türkiye'nin her yerinden, Konya'dan, Bolu'dan, Bursa'dan, İstanbul'dan, Aydın'dan, her yerden dinliyorlar. Valla biz de seviniyoruz, keyifleniyoruz.
1: Tabii ki, tabii
0: ben
1: ki.
0: Ben çok keyif alıyorum.
1: Ya değer vermek, değer görmek hayatın içinden biliyorsun ya. Yani.
0: Evet, çok güzel bir şey değil mi? Evet, değer verirsen değer görürsün.
1: Aynen öyle. Değer görürsen de değer verirsin.
0: Yani karşılıklı. Biri üstün değil.
1: Hayır. İkisi. Ya demin ne dedik? Hayat içinde böyle sihirbaz değneği yok. Tak tak tak tak oluşuyor. Hiç kimseye özellik yok. Herkes aynı alanda yaşıyor.
0: Müthiş bir sistem ya. Hiç evet. Şey yok. Nuray Hanım Bolu'dan astrolog mesaj atmış. Teşekkür ederim Nuray. Sesini dinletmek isterdim. Fakat şimdi onu yapamıyorum ama özetle söylediğin şeyleri söyleyebilirim. Tutulma diyor. Geçen hafta olan güneş tutulmasının etkileri çok güzel diyor. Şu anda diyor Merkür, Jüpiter gezegenlerin olumlu etkileri var. Yapacağınız işleri yoğunlaşın diyor. Ben de aynı kanattayım çünkü gezegen durumlarına baktım. Evet yani böyle de bir astrolog. Katkımız oldu. Bolu'dan bize katkısı
1: olan
0: var.
1: Tabii ki teşekkür ediyoruz.
0: Ha, vallahi harika teşekkürler. Ha ay akrepte diyor. Yükselen akrep diyor. Yani ayın pozisyonu öyle. Yani çok derin konulara giriyorsunuz diyor. Çok memnun kalmış. Aslında beynin çalışma sistemi değil mi bunlar?
1: Tabii. Mesela demin müzikten konuştuk. Şimdi insan bedeninde o 7 gökten...
0: Sen çok dinledin bunları biliyorum ben. Şunu anlat bana.
1: İnsan bedeninde olan yani Hint felsefesi diye anlatılan şakra ismini vermiş olduğumuz...
0: Enerji
1: merkezleri
0: hortum
1: insan bedeninde.
0: Ya Türkçe nasıl çevireceğiz?
1: Metafor
0: bu
1: olarak
0: çakrayı,
1: enerji hortumları diyeceğiz.
0: Hortum değil mi? Vortex.
1: Vortex diyebiliriz. Bunun karşılığı yok. Bunu sadece hisseden... O an bulunduğu anda verdiği isimler var sadece. Ama böyle çalışan bir sistem var insan vücudunda. Ve her merkezinde yani kökten başlayıp, kuyruk sokumundan başlayıp, ta
0: beyin,
1: kafanın üstünde olan bir merkeze kadar giden merkezler var. Ve bu her merkezin kendine göre bir frekansı var. Ve kullanmış olduğun müzik de o frekansları hep tetikler.
0: Örnek seni gidi seni.
1: örneğin kök şakra insandaki benlik veya ben hissini artıran hayatta kalabilme gücünü oluşturan bir merkez.
0: Yani
1: kötü manasında
0: olmaz.
1: Söylemiyoruz
0: yok
1: bunu tabii
0: canım,
1: ki.
0: Olmazsa
1: olmaz.
0: Sağlık
1: ama
0: oradan
1: sadece
0: geliyor.
1: Sadece o kökü beslemek de öbür merkezleri dengesizliğe sokuyor.
0: Her şeyin aslı yine dengeye geldi.
1: Tabii ki.
0: Şimdi bu enerji merkezleri vücuttaki çakralar iyi çalıştığında vücut sağlıklı, düşünme biçimi sağlıklı, hayal etme yani her şey değerli toplu olur değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet. Ya şimdi sağlığında o enerjinin akmaması bağlan. Tabii ki hani hastalıkların çoğu zaten o enerjinin akamamasından oluşuyor. Şimdi aile faktörü niye bu kadar üzerinde duruyorum. Sağlıklı aile faktörü varsa bu bütün merkezleri tetikliyor ve bu merkezleri kullanıyor.
0: İşte kök dedi ki ağaç evet. Köksüz olmuyor.
1: Aynen öyle. Onun için elinizden geldiği kadar veya elimizden geldiği kadar aile kavramını hep korumak mecburiyetindeyiz.
0: Yani evet Almanya'dayız, Hamburg'dayız. Yani ailemiz de var dolayısıyla. Çok yönlü düşünmek lazım.
1: Ya tabii ki zamanımız biliyorsun transhumanizm adı altında bazı haklı yönleri olmasına rağmen yanına eklenen aileyi çökertme gibi düşünüyorum. Biraz teorik olacak ama gördüğümüz şeylerden yola çıkarak söylüyorum. Aileyi iyi değerlendirmek lazım.
0: Evet köklerimiz diyoruz. Şimdi...
1: Bu şey değil yalnız. Şunu özür dilerim Ali abi. Yanlış anlaşılmasın. İşte ben Türk'üm, Türklük şöyledir, Türk böyledir, Müslümanım, Müslümanlık şöyledir değil bu konu yani. Bu sadece beyninin çalışma sistemi
0: sen
1: içinde
0: tabii.
1: Olan bir mekanizma yani. Bu hangi fert olursa olsun.
0: Bir isime etiketlenmiyor.
1: Hayır, hiçbir isime
0: beyin çalışması.
1: Beyin öyle çalışıyor.
0: Yani çünkü herkes de böyle beyin çalışıyor. Bir Çinli yani, de öyle, bir yani, Rus da öyle, yani. Bir sen de öylesin yani.
1: Tabii abi
0: bir
1: mesela
0: fark yok.
1: Biz hep hitaplara baktığımız zaman, ister Kur'an kaynaklı olsun, ister başka kitapların kaynakları olsun, beyinden söz ederken hep insan beyninden konuştuğunu zannediyoruz. Halbuki etrafta dolaşan o kadar canlı var, beyinli, onlara da hitap ediliyor.
0: Nasıl yani?
1: Yani bizim kedi köpek ismini vermiş olduğumuz varlıkların da beyinlerinden açığa çıkan, bizi etkileyen bir sürü etkenler var. Bunları da unutmamak lazım.
0: Yani geçen gün bir yazı okudum gene. Diyor ki siz diyor hayvanların diyor beyinlerinden çıkan diyor eğer lanet aldıysanız diyor işiniz gücünüz rast gitmez. Hayvanları evet. Siz ne zannediyorsunuz diyor. Evet. Onlar da kıymetli. Onları diyor.
1: Hani Hazreti Muhammed'in bir sözü var diyor ki onlar da siz, en az sizin kadar birer ümmet diyor ya. Yani bunu göz ardı etmemek lazım.
0: Hatta Türklerde, eski Türklerde biliyorsun ağaçlara da şey var yani evet. Hürmet var. Evet.
1: Tabii her şeyin dengesiyle oluşması elzem. Dengeye dikkat etmek lazım. Bir yere yönelirken öte yanı unutmamak lazım.
0: Evet, doğru söylüyorsun.
1: Hep böyle bir denge içinde yaşayıp kendini koruma alanı içine almak mecburiyetindeyiz. Bunu bilerek böyle söylüyorum. Çünkü ben yaşadıklarıma bakarak söylüyorum bunu. Geçen bir arkadaşım demişti ki işte kader yazıyorsun ediyorsun. Dedim ki hissetmediğim, yaşamadığım hiçbir şey yazmıyorum. Dolayısıyla hissettiğim, düşündüğüm şeyler, varmış olduğum noktaları paylaşıyorum. Ve bunun içinde en önde gelen, gerçekten en önde gelen aile faktörü.
0: Sen o noktaya geldin, helal olsun. Evet. Bence güzel. Evet, aile deyince de ben kaynanam aklıma geliyor. Abi Aydın'dan.
1: Abi çok mu korkuttular seni?
0: Evet, çok korkuttu ya. Çok korkutuyor bu kaynana. Kaynanam yine bir parça istemiş. Aydın Sultanhisar. Evet, Barış Manço diyor. Benden öte, benden ziyade çok anlamı var değil mi?
1: Tabii buna girersek Koran yetmez. Buna girersek,
0: bizim konumuz.
1: Buna girersek bakalım hele bir okusun Barış abi.
0: İyi parça seçmişsin.
1: Allah rahmet etsin.
0: Allah gönderiyorum kaynana ve sevdiklerine.

0: Evet sevgili dostlar, Ali abi yine beni yalnız bıraktı. Olsun. Evet, yıllar önce başlamış olduğumuz bu güzel yolculuğun içinde denk geldiğimiz bütün noktalara, denk geldiğimiz bütün güçlere, denk geldiğimiz bütün insanlara buradan hepinize teşekkür ediyoruz. Hep birbirimizin değerini bilmek, bilmemiz için çok çalışmamız lazım. Hani bu sabah şöyle bir şey düşündüm. İçinde kendin olan bir anın var mı? Biz hep uyandıktan sonra hep dışarıyla ilgilendiğimiz için içinden gelen, içinde sırf sen olduğun bir anı yakalaman bence çok önemli. Dolayısıyla şöyle düşünüyorum. Sabah uyandığınızda hani derler ya, sabah uyandığında falanca sureyi oku veyahut da falanca düşünceyi oluştur derler ya. Hepsi, bunların hepsi seni durağanlıktan çıkartıp bir harekete sokmak için yapılır. İçinde sırf kendin olan bir anı yakala. İşte buna biz Türkçe'de huzur diyoruz.
1: Şimdi öyle bir şey söyledin ki Kader... Ben de merak ettim. İçinde sadece kendinin olduğu, egoizm değil bu. Ben evet. Öyle düşünmüyorum da seni biraz tanıdığım için. Bu nasıl oluşuyor, nasıl olabilir bu? Ben hakikaten kendi adıma soruyorum. Merak ettim, yani ilgilendim bir şey yani. Ben şöyle bir anımı anımı bahsedeceğim sana. Tabii. Belki sen yardımcı olursun bana. Ben bir gün... Memlekette böyle dağda, dere kenarında yürüyorum. Bir domates aldım, peynir var yanımda, hafif böyle ekmek var. Tek başımayım, yürüyorum. Sonra orada kenarda, çok büyük bir dere değil, hava da güzel, o kadar yani sıcak da değil, çok soğuk da değil, bahar ayları herhalde. Oturdum böyle, çok az ses geliyor, derenin aklından böyle büyük ses, hani gürültü ses de değil. O an böyle hafif güneş vurdu oturduğum yere, hafif böyle ağaçların arasından, çünkü ağaçlık bir bölge.
0: Evet.
1: O an dedim ki ya şu an dünyada dedim benden daha mutlu insan var mı dedim. Bu böyle bir şey mi? Ya bu an dedim dünyada dedim ya, hani çok bir, mutlu
0: herhangi
1: olduğumu hissettim.
0: Bir zorunluluk hissettin mi?
1: Hiçbir şey yoktu.
0: İşte bu abi. İçinde sırf sen varsın. Bak şöyle bir şey.
1: Şimdi anla da bağlantılı mı bu? Hani şimdi ve burada
0: gayet
1: dediğimiz
0: seni otomatikmen ana götürüyor o düşünce seni. Şöyle bir şey var. 1500 sene Müslümanlık, 2000 sene Hristiyanlık, 4000 sene Musevilik ve ondan önce 6000 sene Budizmlik ve böyle devam ediyor bu. Bunların hepsi insanları hareket ettirme için hep tavsiyelerde bulunmuş. Hmm. Yeter ki atıl durma, enerji aksın diye. Bunların hepsi bir kurala dönüşmüş zaman içinde. Yani kazananlar tarihi yazmış ve kural oluşturmuş. Halbuki insan denilen varlık hiçbir kuralla sınırlandırılabilecek bir varlık değil.
1: Beynin yapısı öyle.
0: Gayet tabii. Dolayısıyla bütün bu tavsiyeler sadece seni harekete geçirmek için tavsiye ediliyor. Bütün bu tedbir al, şunu yap, bunu yap, sabah kalktığında şöyle yaparsan iyi olur, günde 5 kere şunu yap, oruç tut, insanlara dikkat et, şunu yap, çalma, yalan söyleme, bunların hepsi,
1: tabii, hepsi
0: seni sadece bir harekete geçirmek. Hani Türkçe'de bir söz, bir atasözü var ya, nerede hareket orada bereket. Aslında bütün hepsi bu. Yani özel bir çalışma ihtiyacı olmayan bir varlığız. Özel bir şey yapıp özelliğe erişebilecek bir varlık değiliz. Zaten özeliz. Hani demişti ya kutsal insan.
1: Evet.
0: İşte bu özelliğimizi fark etmek için bazen hayat içinde sırf kendinin olduğu bir vakti ayarlamak mecburiyetindesin.
1: Çok önemli. Ben yani buradan bunu çıkardım. İşte hareket, mesela gece yat, işte sabah kalk filan, hani dedin ya, benzetme yaptın ölümle. Ölüme ne kadar benziyor yani.
0: Evet.
1: Aslında her gün ölüp yeniden adeta doğmuş gibi oluyoruz da bunun farkındalığıyla daha keyifli oluyor sanki hava.
0: Ya işte bu günümüzde edinmiş olduğumuz materyalist dünya bizi hep kendimizden uzakta tutmaya çalışan bir yapı. Ki yapısı gereği yapıyor bunu. Yani art niyetli yapmıyor bunu. Eğer bunu tetiklemişsen otomatikmen sen de açığa çıkan, yine materyalistik oluyor. Bu da seni kendinden uzak tutuyor. Hep bir şeye erişmeye çalışıyorsun. Bu ister tasavvuf yolu olsun, ister normal dış yönlü olsun, hep bir şeye eriştirmeye çalışıyor. Halbuki sen zaten olsun. İçindesin, sensin zaten.
1: Ya zaten bu en önemli konu. Ben de diyorum ya, çam ağacı, hani çam ağacı olmak için ne yapıyor yani?
0: Yani.
1: Suyu alıyor, güneşi alıyor. Yani bütün yapılar için öyle.
0: Evet.
1: Bütün varlıklar için.
0: Yani şeytan
1: için.
0: Dediğimiz yapı mesela varsa öyle bir şey, ki yok olduğunu düşünüyorum. İnsanda şeytaniyet vasfı olabilir. Ama şeytan diye bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Bu benim düşüncem. En iyi triki, en iyi yaptığı şey kendini aşikar etmesi.
1: Bizi Türkiye'den de dinleyenler var.
0: Hilesi.
1: Trik.
0: Trik.
1: Evet, hilesi.
0: Hilesi.
1: Neymiş?
0: Kendini aşikar etmesi. O kadar görünür ki görünmüyor.
1: Yani. Bu da çok enteresan aslında yani. Bu var ya, başlı başına bir konu
0: tabii,
1: bence.
0: Tabii yani dolayısıyla maskeleri çok olduğu için ego da bunu adapte ediyor kendine. Aynı şey gibi, aynen. Herhangi bir tanrının gücünü kendine adapte ettiği gibi yolculukta şeytaniyetin de vasfını adapte oluyor. Ve bunları kendi çıkar için kullanıyor. Evet, buradan isterseniz sevgili bir arkadaşımız var Hamburg'dan. Onun da bir parçasını dinleyelim.
1: Kimmiş?
0: Sevgili Cenk Türk.
1: Cenk Türk mü?
0: Evet.
1: Ben onu sanki tanıyor gibiyim.
0: Tanıyorsundur abi.
1: Tanımaz mıyım Cenk'i?
0: Kardeşimin sesi güzel, kendi güzel. Güzel
1: onun parçasını insan. Dinleyelim.
0: Onun bir parçasını dinleyelim abi.
1: Cenk, Hamburglu Cenk.
0: Evet, yavaş yavaş. Cenk kardeşim, sana da selamlar, saygılar.
1: Bizi dinliyor mu şu an?
0: Dinliyor.
1: Hadi bakalım Cenk. Bak, Ali abini unutma ha, ona göre.
0: Evet.
1: Senden bir parça isteyeceğim sonra. Canlı ama.
0: Tamam, aldırma deli gönlüm diyor Cenk kardeşimiz.
1: Klip çok güzel.

0: iyi ki varsın be Cenk. İyi ki varsın ha. Cenk'in annesi benim arkadaşımdır. Eskiden Cenk'i tanımadan önce annesiyle sohbet ederdik, Hatice ablamla. Yani Cenk'i sonu tanıdık ve iyi ki Cenk var yani. Cenk hakiki gönlümüzün pasını siliyor ya. Yani. Çok seviyorum Hamburglu. Olması da tabii bana ayrıca bir keyif veriyor. Değil mi? Arkadaşlığımız var en azından.
1: Tabii gönül insanı abi ya. Yani demin ne dedik? Sanatçılar toplumların resulleridir. İşte insanların dış görünüşe bakmadan gönlünden akan o güzel sözcüklere bakıp ona göre değerlendirmek lazım. Evet. Kimde hata yok ki? Hani İsa'nın bir sözü var ya, günahı olmayan ilk taşı atsın.
0: Ama o müthiş bir şey değil mi?
1: Yani.
0: Çok müthiş biri.
1: Yani biraz da insan içinde kendi olduğu anda bunu teraziye koyması lazım. Bak geçen günde şunu düşündüm. Hani seni sana hesap görücü olarak nefsin yeter deniyor ya.
0: Evet.
1: Bunu biz hep ötede sonra oluşacak bir şey diye düşünüyoruz. Halbuki her gece o yatağa uzandığında, gözlerini kapattığında kendi nefsinle yine baş başasın. Orada kendine hesap vermeye kendini alıştırırsan ya çok iyi olur yani.
0: Şirketler bile ne hesap veriyor sonuçta.
1: Yani dolayısıyla kendine biraz tartıya koyup ön yargısız.
0: Çünkü ego azar.
1: Kimi kırdım, kimi üzdüm, kimi sevindirdim, çok benlik yaptım mı gibi şeyler. Kime daha çok yardım edebilirdim veya etmesem daha doğruydu. Yani iyi niyet kurbanı oldum mu? Aileme değer verdim mi? Çocuklarıma gereken duyguları sağlayabildim mi? Kardeşlerimle. Yani bunlar biraz radyoda böyle biraz daha geniş yelpaze ama genel olarak bu soruları sorabilir insan kendine. Yani.
0: Vallahi güzel sorular bence. Harika. Çevreyle birlikte. Bugün hakikaten çok değişik konulara değindik.
1: Ama diyalog böyle bir şey abi.
0: Diyalog. Bir de şunu fark ettim. Yani bütün metaforları, yani konuştuğumuz metaforları hep insana bağladın. Burası çok güzeldi yani benim için. Yani dışta bildiğimiz şeyler evet, hep insanın malı oldu şimdi.
1: %100. Ya benim yani şöyle söyleyeyim, 1994'ten beri bir araştırma içindeyiz. Sonuç olarak vardığım şey, ne olursa olsun insan merkezli bakmak mecburiyetindeyiz. Çünkü hafsalamızın alamayacağı bir güçle bakarsak o istismara çok açık bir alan.
0: Yani uzaylılar filan.
1: Mesela her türlü yani insana değer Allah'a değerdir denir ya. İnsana şükür Allah'a şükürdür denir ya. Dolayısıyla insan işin merkezi.
0: Merkez.
1: Onunla bitmiyor. Burayı da yanlış anlamamak lazım.
0: Ya metaforları da yani çözmek yani, de çok şey yani. Çünkü maharet ister.
1: Bizim güneş sistemimizde biz artistiz. Güneş sistemi dışında ne var ne yok.
0: Denizin dibinde bilen artist yani, değiliz yani, ya. Yani. Düşünsene toprağın içindeki canlılar var.
1: Aynen öyle.
0: Yani orada bir hiçiz.
1: Yani vardır ya esas olan mı deniyordu filmde?
0: Hangi?
1: Yani, gerçek karakter olana.
0: Ne
1: derdik? Esas olan denirdi. Yani bilmiyorum tam evet, hatırlamıyorum.
0: Evet evet öyle derlerdi. Öyle der. İşte, şimdi çıkardım.
1: İşte biz güneş sistemimizde oyuz.
0: Vay vay.
1: Ama onunla bitmiyor ki. Güneş. 30 milyar ışık yılı ötede ne var ne yok. Yani hani okuruz eski tasavvuf kitaplarında Muhyiddin İbni Arabi'nin işte falanca yere gittim orada insan adı bile geçmiyor. İşte sonsuza kadar yaşayan hiç ölmeyen varlıklar var. İşte 200 metre uzunluğunda varlıklar var gibi metaforlar. Bunu da düşünce sistemimiz içine katmak lazım. O kadar da artistliğe gerek yok. Onu demek istedim. Evet. Artist olmamıza rağmen.
0: Ama bir yönüyle de artist olmak lazım değil mi?
1: Tabii kendi dünyanda. Ben bir gün arkadaşlarla konuşuyordum. Bir tane bayan girdi iş yerinde. Dedi ki biz de böyle egoyu konuşuyorduk. Dedi ki ben orada şeyi diyordum. Ben Süpermen'im diyordum. Nasıl dedi? Ne demek istiyorsun dedi. Ya dedim kendi dünyamın Süpermen'iyim. Dışarı dünyanın Süpermen'i değilim.
0: Ama zaten filmlerde yapmışlar böyle yani, değil mi?
1: Dolayısıyla kendi dünyanın Süpermen'i olacaksın.
0: Peki öyle değil.
1: Veya Superwoman artık.
0: Tabii. Matrix aklıma geldi de. Yani Matrix 4 film mi? Kaç tane bilmiyorum.
1: 4 bölüm.
0: Ama ilk bölüm daha böyle özet gibi, yani tamamını anlatıyor. Özette demeyelim de.
1: Ya bize öyle abi. Şimdi 1999'da çıkmıştı herhalde. O zaman bu bilgi bu kadar yaygın değildi. Biz onu izlediğimizde yani gerçekten bir şok etkisi yaratmıştı yani. Şimdi çok çok bariz bir bilgi. Herkesin
0: o Matrix'te bitti diyorsun.
1: O Matrix, onlar hepsi metafor. Metafor çağı bitti.
0: Ana.
1: Artık her şey ortada.
0: Apaçık ortada diyorsun.
1: Apaçık ortada, evet. Şimdi metafor çağı bitti derken bunu da biraz aydınlatalım istersen. Eskiden insanların bilimsel verileri elde olmadığı için metaforlara ihtiyacı oluyordu. Benzetmelere.
0: Çok.
1: Şimdi bilimsel veriler o kadar açık ve ortada ki metafor denilen şeyler çok eski artık. Yani bilgi kaynaklı insan olduk artık. Metafor kaynaklı insandık. Bilgi kaynaklı insanız artık.
0: Şimdi bu ilginç. Belki ilk çıktığı zamanlar o metaforlar gayet iyi anlaşılıyordu belki de.
1: Evet.
0: Ama yılların, yüzyılların akabinde o metaforlar put haline gelmiş. Yani evet, anlaşılmaz hale gelmiş. Ben bazen öyle bakıyorum. Ulan diyorum, bu metafor neyi temsil edebilir, nasıl olabilir? Geçen gün geyik resmi var. Mesela Türk alfabesi, Runik alfabesi diye bir alfabeye baktım. Hı-hı. Türk geyik resmi var. Sonra zamanla değişmiş bu. Sadece geyik resmi alfabe olmasına rağmen metafor.
1: Evet.
0: Sadece boynuz kalmış. Sonra da o harfe dönüşmüş.
1: İşte öyle.
0: Arkadaş, güzel. Boynuz bakıyorsun bir harfe dönüşmüş. Orada mitolojiyle ilgilenenler yazmış. Diyor ki işte diyor. İlk başta diyor geyik metaforuydu diyor. Sonra diyor dönüştü boynuza, en sonunda işte H'ye dönüştü filan.
1: Evet, evet.
0: Yani H harfi oldu diye. Demek ki bir dönüşüm söz konusu yani metaforların.
1: Tabii, şimdi şöyle bir şey var. Musa zamanında sihir çok üstteymiş. Her şey sihirle anlatılıyormuş.
0: Bence de.
1: Dolayısıyla Musa'nın hikayesine baktığın zaman sihir varmış gibi görünür.
0: Sihirler, asa filan, yılan. Falan.
1: Mesela İsa zamanında ticaret çok üstünmüş. Dolayısıyla ticari yolda, yani işte Kaiser'in hakkını Kaiser'e verin, işte babamın hakkını babama verin diye açıklamalar yapmış. Hazreti Muhammed zamanında edebiyat çok üstün. Her şey şiirsel bak, anlatılıyor.
0: Şimdi aynen öyle o bak, bölgede.
1: Bak özellikle. Şimdi burası çok ilginç. Tabii ki ilk emir oku olacak edebiyatın en üst seviyede olduğu
0: bunu
1: bir anda.
0: Bunu ben hiç duymadım ha.
1: Yani burası çok önemli. Edebiyatın en üst olduğu yerde uç olsaydı adam ne uçmak?
0: Uzaylı
1: yani,
0: filan.
1: Yani, oku olmak mecburiyetinde zaten. Hani o ikra diye anlatılır ya. Dolayısıyla edebiyatın en üst zirve yaptığı anda
0: aslında
1: insanlar bunların hepsini anlıyordu.
0: Şimdi bende yeni bir açılım oldu. Şimdi oku dedik ya.
1: Evet.
0: Edebiyat dedik. Oradan şeye geliyor. İnsan eşittir bilgiye geliyor.
1: %100.
0: Yani bilgi yığınıyız, evet, gibi bir şey de çıkıyor
1: yani,
0: burada.
1: Hani yıllar önce homo deus deniyordu. Yani tanrısal insan. Çünkü metaforlar dünyasında yaşıyorduk. Şimdi aslında o artık homo deus değil. O homo bilgi oldu artık. Bunun kesin Latince şeyi vardır. Aslında bilgi insan.
0: Bilgi insan.
1: Yani bilge değil, bilgi insan.
0: Tabii bak, bilge ile bilgi farklı şeyler.
1: Evet.
0: Ama o iki metaforu da birleştirdik. Evet, bir şarkı mı diyelim ne? Cenk'i dinledik, Hamburglu. Evet.
1: Evet, geçelim istersen bir parçaya.
0: Parçaya geçiyoruz. Neydi bu? Fikret Karayel.

Yoldur bitmez giden. Konuk geldik, Ali abi bizi burada yalnız bıraktı. Sen dedi anlat bakalım ne anlatacaksan. Ne anlatalım? Herkes her şeyi çok iyi biliyor. Kimseye bir şey anlatmaya gerek yok. Sadece gönlümüzden geçenleri sizinle paylaşmak istiyoruz. Çok düşündüm. Gerçekten çıkalım mı şu programa, çıkmayalım mı? İnsanlar çok çabuk yargılıyorlar. Ama sonra dedim ki kendime, gül döktüm yollarına. Hadi bakalım 90'lara gidelim. Sonra bakacağız. Nereye?

Evet, programın sonuna doğru gidiyoruz. Harika bir beraberlik oldu Ali abimle. Burada bile görüyorsunuz, gel gündüz ve gece olalım diyor. Dolayısıyla sadece tek yönlü, grupsal, işte kabile şeklinde hayatı seyretmemek lazım. Yoksa inanın ya gündüzde kalırsınız ya gecede. O zaman bir yanınız her zaman kör olacak. Bütün yanınızı aydınlatmanız için hayat içinde, içinde sadece kendiniz olduğu bir anı yakalamaya çalışın derim. Onun için size benim çok hoşuma giden bir parça var. Onu seçtim. Onu şimdi size göndereceğim. Gafil gezme şaşkın diyor. Bakalım ne bekliyor bizi. Hepinize iyi dinlemeler. Birazdan görüşmek üzere.

0: Gafil, gezme şaşkın. Evet, çok güzel. İnsanın tabii ki değerlendireceği konular, öyle serseri mayın gibi gezme diyor.
1: Ya şaşkın da çok ilginç bir metafor. Şöyle düşünelim. Şimdi genelde bakışla alakalı kullanılır şaşkın. Yani şaşı görünüyor.
0: Mevlana'da da var
1: bu. Yani bu metaforu biraz daha açtığımız zaman örnek vereyim. Senin elin ayağın çalıştığı müddetçe birine iş buyurman senin şaşkınlığındır, şaşılığındır.
0: Vay vay vay, kötürüm gibi oluyor. Yeah. Şimdi,
1: şimdi bu çok önemli. Niye önemli? Beynin çalışma sistemin diyeceksin kadar habire beyin diyorsun ama insan eşittir beyin.
0: Ama en tepede zaten.
1: Aynen. Yani en kutsal değer olan

0: diyor ki ben bunu artık kullanmama gerek yok, kapatıyor orayı. Mesela spor demiştik. Spor yapmadığın zaman o kas gerekmiyor deyip o kası kesiyor. Çünkü enerji tasarrufu üzerine kurulmuş.
1: Anladım.
0: Şimdi bu bana bir bardak çay getirle de alakalı olabilir. Kalk kendin al. Sen de oluşabilecek o gücü gör. O kendin alman karşı tarafı beni sevmiyor, bana çay getirmiyor değildir o. Bu da var işin içinde tabii ki. Yani aşkım bana bir çay getirir misin demekle beynin ölmüyor. Ama yapabilme gücü elinde olduğu müddetçe kendin yapmaya bak. Yürüme, konuşma, elle hareket, gözle hareket. Her alanındaki enerjileri hep akım içinde tutmaya çalışmak mecburiyetindesin.
1: Çünkü akmazsa zaten...
0: Gerekmiyor diyor.
1: Nehirler de öyle değil mi? Yani böyle yuvarlanır nehir, sonra bir yere gelir böyle, hatta orası kirlenir akmadığı için.
0: Yani ne güzel bir metafor, çok güzel.
1: İltihap işte.
0: Aynen öyle.
1: Yani insanoğlu da akmadığı zaman, o metaforları çalıştırmadığı zaman, yani enerji çakraları hakikaten evet, durgun bir
0: herkesin
1: su gibi.
0: Herkesin biliyorsun dilinde olan konfor alanı diye bir şey var. Bu konfor alanında durduğun müddetçe sende bir gelişim olma olasılığı çok düşük.
1: Valla müthiş çalışıyor evet, şu.
0: Onun için yapabilebilme gücü elde olduğu müddetçe, yani beynin çalıştığı müddetçe ne yaparsan yap kendin yap. Buna da aşk deniyor.
1: Tabii öyle Tarkan'ın şarkısına geldik yine. Ne yaparsan yap aşkla yap.
0: Kenan Doğulu abi.
1: Kenan Doğulu evet. Ama ne müthiş sözler.
0: Tabii ki yani Resuller dedik ya, sanatçılar toplumun Resulleridir. Resime bakmayacaksın. Resme bakarsan şaşı görürsün.
1: Hakikaten biraz önce sohbet ederken yani isimleri bıraktığın zaman çok şeyleri görebiliyor insan.
0: Evet.
1: Yani ve idrakı da değişiyor yani, etiketleri diyoruz. İnsanın üstündeki etiketleri, resimleri bıraktığımızda çok şeyler değişebiliyor.
0: Şöyle öyle de düşünebiliriz, programın sonuna geliyoruz ama şu aklıma geldi. Yani cennet dediğin şey... insanın kendindeki gücü fark edip hareket edebilme gücüdür. Düşünsene bize anlatılan işte herhangi bir yerde Adem'le Havva oluşuyor, işte orada bir elma yeniliyor gibi anlatılıyor veya bir olaylar oluyor. Ondan sonra diyor ki işte siz gidin buradan, siz buraya layık değilsiniz.
1: Sen bunu nasıl anlıyorsun?
0: Ya bu senin yapabilme gücün olduğu müddetçe yaptığın an cennettesin. Ne zaman ki başkasına bir şey buyurdun dışarıda.
1: Şimdi cennetin ismi de huzur mu diyelim?
0: Hayır, kusur değil.
1: Hayır huzur.
0: Ha, huzur tabii ki.
1: Huzur değil. Yani mutluluk mu, huzur
0: farkındalık
1: mu? Farkındalık diyorsun. Onu da değiştirdin. Tabii. Huzuru da değiştirdin.
0: Ya huzuru getiriyor.
1: Ha, farkındalık huzuru hani getiriyor.
0: Senin kendi gücünle bir şey yaptığını, ya şu kapıyı kapatsan şuraya bir kedi koy. Hadi kapıyı aç işte bakalım açabilecek mi? O kapı kolunu indirmeden kapı açılmıyor. Bunu açabilecek güç sende. Bunu yapabilme gücü elindeyken yap, huzur oluşsun.
1: Evet, bir tane kedi biliyorum. Gülsema'nın annesinin kedisi. Evet. Nazlı ismi. Vallahi de billahi de kapıyı açıyor. Dışarı dahi çıkıyor.
0: Ama her kapıyı açamıyor.
1: Böyle zıplıyor tabii, her kapıyı açamıyor. Zıplıyor, o kolu indiriyor aşağı. Evet. Kendim videosunu
0: var,
1: dahi
0: tabii,
1: çektim.
0: Canım, onu da gördük.
1: Şok oldum ben ya. Bu kadar kediler.
0: Evet.
1: Evet, biz kediden evet 2 dakikamız kaldı, dakikaları sayıyoruz artık. Ama hakikaten o insanın hareket, bir spor öğretmeni de şey demişti. İnsan deme oğlum dedi, spor dersi değil o dedi, hareket dedi.
0: Evet.
1: Allah Allah, anlamamıştım o zaman. Meğersem senin anlattıklarından da yola çıkarak kol, el, göz,
0: hepsi.
1: Göz de, kaş.
0: Hepsi.
1: Ağız. Ayak, yani hareket üzerine yaratılmış adeta insanoğlu. Onun için spor çok önemli.
0: Evet, çıkmadan önce son söyleyeceklerimizi söyleyelim istersen.
1: Yani haftaya buradayım.
0: Maalesef ben burada olamayacağım.
1: Sen tatildesin biliyorum. Evet. İyi tatiller diliyorum şimdiden. Ama sen Instagram'da da varsın ya.
0: Instagram'da da varım evet.
1: Kader Hay mı?
0: Kader alt çizgi Hay.
1: Kader alt çizgi Hay Instagram'dan takip edebilirsiniz.
0: Evet.
1: Yazılar yazıyor ama ben seninle YouTube programı yapmayı istiyorum.
0: Hadi nasipse diyelim.
1: Vallahi hani bugün çok istek de var. Sadece ben değil, başkaları da söylüyor bunu.
0: Kapatmadan önce bir cümle daha söyleyeyim abim. Öncelikle sürçülisan ettiyse affola. İçimizden geldiği gibi konuştuk, kendimiz olduk. Size vereceğim bir tavsiyem olsa şunu derim. Sporunuzu yapın, zihninizi geliştirin, güç kazanın, geçişe hazırlanın.
1: Teşekkürler. Hadi görüşmek üzere.